cikin haɗu 'yan mata, in ji fa Umar M. Sharif. Ana tare da gidan rediyon BRC a kan mita 90.6 kuma ana sauraron daɗaɗɗen fayafai da rediyon namu.

0: koda yaushe yara na suna kokarin koyon karatu guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari misa kullum bana rabuwa da Milo a gida
1: ni da mai gidana mun dace da zabi mai kyau